0: Oyuncaklar ölüm bedeli insanlar ödüyor.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 14 Ağustos Cuma. Radyo Kassel'den merhaba. Almanya'da yaz bütün yakıcılığıyla devam ediyor. Ancak bu sıcaklığın faturası yalnızca termometrede görülmüyor. Kuraklık tarlaları vuruyor. Çiftçiler zorlanıyor. Aşırı sıcaklar insan hayatını tehdit ediyor. Kısacası bugün hem Almanya'nın sıcak gündemine hem de Kassel'de insanların birbirine nasıl destek olduğuna bakacağız. Mikrofonda ben Talat Kaya. Tarımda ürün kaybı büyüyor. Çiftçiler zor durumda. Sıcaklara bağlı ölümler 12.500'e ulaştı. Almanya'da haftalardır süren kuraklık ve aşırı sıcakların faturası giderek ağırlaşıyor. Tarlalarda ürünler kuruyor, hayvancılıkta yem sıkıntısı büyüyor, çiftçilerin ekonomik yükü artırıyor. En ağır bedeli ise insan hayatı ödüyor. Alman Çiftçiler Birliği bu yıl birçok bölgede ciddi verim kayıpları, hatta bazı ürünlerde tamamen kayıp yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Özellikle buğday, kolza, patates, sebze ve şeker pancarında üretimin düşmesi bekleniyor. Güney Almanya'da durum özellikle kritik olduğu belirtiliyor. Güney Almanya'da durumun özellikle daha kritik olduğu belirtiliyor. Kuzeyde zaman zaman etkili olan yağışlar tabloyu bir ölçüde hafiflese de ülke genelinde beklenti ortalamanın altında bir hasat. Kuraklık hayvancılığı da doğrudan etkiliyor. Güney Almanya'da otlakların büyümesi dururken çiftçiler hayvanları için yem bulmakta zorlanıyor. Bazı işletmeler ise hayvanlarını planlanandan daha erken kesmek zorunda kalıyor. Üstelik çiftçinin karşı karşıya olduğu sorun yalnızca tarladaki ürün kaybı değil. Artan işletme harcamaları ve düşük ürün fiyatları birçok işletmenin finansal açıdan sıkışmasına neden oluyor. Köprü kredilerine ve likidite desteğine olan talep hızla artıyor. Çiftçiler hükümetten acil destek bekliyor. Talepler arasında Avrupa Birliği gübre desteğinin artırılması, doğrudan yardımların öne çekilmesi, tarımsal dizel vergisinin geçici olarak düşürülmesi ve risk dengeleme fonunun hayata geçirilmesi bulunuyor. Ancak iklim krizinin faturası yalnızca tarımda kesilmiyor. Aşırı sıcaklar Almanya'da halk sağlığını da ciddi biçimde tehdit ediyor. Robert Koch Enstitüsü'nün son değerlendirmesine göre 2026 yılında sıcaklığa bağlı ölümlerin sayısı 12.500'e ulaştı. Böylece yıl Almanya'da sıcaklık kaynaklı ölümlerin en yüksek seviyeye çıktığı dönemlerden biri haline geldi. Özellikle 22-28 Haziran haftasında bazı bölgelerde sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkmasıyla yaklaşık 9.600 aşırı ölüm vakası tespit edildi. Rakamlar sıcak hava dalgalarının artık yalnızca bir hava durumu meselesi olmadığını gösteriyor. Aşırı sıcaklar Almanya'da doğrudan bir halk sağlığı tehdidine dönüşüyor. Bir tarafta kuruyan tarlalar, azalan ürünler ve yem sıkıntısı yaşayan çiftçiler. Diğer tarafta sıcak hava nedeniyle artan ölümler. Bütün bunlar aynı gerçeğe işaret ediyor. İklim krizinin bedeli artık gelecekte ödenecek bir fatura değil. Fatura bugün geliyor. Ve bu faturaya yalnızca çiftçi değil, tüketici, sağlık sistemi ve bütün toplum ödüyor. Önümüzdeki dönemde asıl soru şu: Almanya iklim krizinin sonuçlarına para ödeyerek mi ayak uyduracak, yoksa krizin nedenlerini azaltmak için daha ciddi adımlar mı atacak? Önümüzdeki günlerde bizi nasıl bir hava bekliyor? İşte cevabı. Almanya hafta sonu yeniden sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Cuma ve cumartesi günleri sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkması, özellikle Bavyera'da 37 dereceye ulaşması bekleniyor. Cumartesi günü sıcaklığın zirve yapması öngörüsü nedeniyle uzmanlar özellikle öğle saatlerinde güneşten korunmayı, bol su içmeyi ve yaşlılarla çocuklara dikkat edilmesini öneriyor. Ancak sıcak hava uzun sürmeyecek. Pazar gününden itibaren sıcaklıklar düşmeye başlayacak. Pazartesi ve salı günlerinde Almanya'nın birçok bölgesinde yağmur ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bazı bölgelerde kuvvetli yağış, dolu ve kısa süreli fırtına riski de bulunuyor. Hafta sonunda 35 dereceye yaklaşan sıcaklıkların önümüzdeki haftanın başında bazı bölgelerde 20'li derecelere kadar düşmesi bekleniyor. Kısacası Almanya hafta sonu kavrulacak. Ardından yağmur ve serin hava gelecek. Sıcaklar yükselirken iklim değişikliği de yeniden siyasi bir tartışmanın merkezine oturuyor. Şimdi şu soruya bakalım. 37 dereceye karşı AfD'nin çözümü ne? Almanya hafta sonu yeniden kavurucu sıcakların etkisine giriyor. Özellikle güney ve batı bölgelerinde sıcaklıkların 38 dereceye ulaşması bekleniyor. Ancak mesele artık yalnızca hava durumu değil. Kuraklık, tarımsal kayıplar ve aşırı sıcaklara bağlı ölümler ve iklim değişikliğinin Almanya'daki sonuçlarını giderek daha görünür hale getiriyor. Bilim insanları sıcaklara karşı önlem alınmasının yanı sıra iklim değişikliği nedenleriyle de mücadele edilmesi gerektiğini vurguluyor. Tam da bu noktada yabancı düşmanı ırkçı parti AfD'nin tutumu tartışma yaratıyor. AfD temsilcileri aşırı sıcaklarla ilgili bazı uyarıları histerik olarak nitelendirirken insanların sıcak hava koşullarına uyum sağlaması ve daha fazla klima kullanması gerektiğini savunuyor. AfD'den von Storch ise sıcaklardan zarar gören altyapı için iklim politikaları yerine daha dayanıklı mühendislik çözümlerini öne çıkarıyor. Oysa sıcaklıkların yükselmesi yalnızca çevre sorununa yol açmıyor. İnsan sağlığını, tarımı, ekonomiyi ve sosyal yaşamı doğrudan etkiliyor. Bu nedenle soru giderek daha önemli hale geliyor. Tarlalar kururken, sıcaklar can alırken ve termometreler 37 dereceyi gösterirken iklim krizini küçümsemek hala mümkün mü? İklim değişikliği artık geleceğin değil, bugünün sorunu. Şimdi de Kassel'e dönelim. Kassel'de hayatın başka bir gerçeğiyle karşı karşıyayız. Kassel'de sağlık hizmetlerine erişimde zorluk yaşayanlar için mobil çözümler kritik bir rol oynuyor. Özellikle Fahren'de Ärzte Kassel ve şehirde bağımsız olarak çalışan Doktor Moog, sigortası olmayanlar, evsizler ve bağımlılıkla mücadele eden bireyler için önemli bir destek ağı oluşturuyor. Tamamen gönüllü doktorlardan oluşan dernek her salı 18'den itibaren Diakonişen Hastanesi'nin iç avlusunda ücretsiz ve anonim muayene hizmeti veriyor. Ayrıca perşembe akşamları Giesberg Caddesi'nde konuşlanan tıbbi mobil araçta acil müdahaleler, yara bakımı ve temiz enjektör değişimi yapılıyor. Dernek sokakta yaşayan muhtaç kişilere düzenli olarak ücretsiz sıcak öğle yemeği sunuyor. Her pazartesi ve cuma günleri saat 13-14 arasında Martinsplatz'ta yani Martin Kirche önünde çorba ve sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Bu esnada ihtiyaç sahiplerine kişisel sorunları için sosyal rehberlik de sağlanıyor. Kassel'de uzun süredir sahada çalışan Doktor Moog özellikle sigortası olmayan hastalara yönelik bireysel mobil sağlık desteğiyle tanınıyor. Evsizler, bağımlılıkla mücadele edenler veya sağlık sistemine erişimi olmayan kişiler için şehir içinde belirli noktalarda düzenli olarak ücretsiz muayene yapıyor. Yani dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Bugün bir kez daha gördük ki büyük sorunların sonuçları en çok insanların günlük yaşamında hissediliyor. Ama bugünün Kassel haberinde başka bir şey de gördük. Dayanışma. Sağlık sigortası olmayanlara, evsizlere ve sağlık sistemine ulaşmakta zorlanan insanlara gönüllü doktorların yardım eli uzatması toplumun yalnızca sorunlardan ibaret olmadığını da gösteriyor. Hepinize sağlıklı, serin ve güzel bir hafta sonu diliyorum. Merakla kalın.
2: Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanun hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: kuraklık, sıcaklar, ölüm bedeli insanlar ödüyor.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 14 Ağustos Cuma. Radio Kassel'den merhaba. Almanya'da yaz bütün yakıcılığıyla devam ediyor. Ancak bu sıcaklığın faturası yalnızca termometrede görülmüyor. Kuraklık tarlaları vuruyor. Çiftçiler zorlanıyor. Aşırı sıcaklar insan hayatını tehdit ediyor. Kısacası bugün hem Almanya'nın sıcak gündemine hem de Kassel'de insanların birbirine nasıl destek olduğuna bakacağız. Mikrofonda ben Talat Kaya. Tarımda ürün kaybı büyüyor. Çiftçiler zor durumda. Sıcaklara bağlı ölümler 12.500'e ulaştı. Almanya'da haftalardır süren kuraklık ve aşırı sıcakların faturası giderek ağırlaşıyor. Tarlalarda ürünler kuruyor, hayvancılıkta yem sıkıntısı büyüyor, çiftçilerin ekonomik yükü artıyor. En ağır bedeli ise insan hayatı ödüyor. Alman Çiftçiler Birliği bu yıl birçok bölgede ciddi verim kayıpları, hatta bazı ürünlerde tamamen kayıp yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Özellikle buğday, kolza, patates, sebze ve şeker pancarında üretimin düşmesi bekleniyor. Güney Almanya'da durum özellikle kritik olduğu belirtiliyor. Güney Almanya'da durumun özellikle daha kritik olduğu belirtiliyor. Kuzeyde zaman zaman etkili olan yağışlar tabloyu bir ölçüde hafiflese de ülke genelinde beklenti ortalamanın altında bir hasat. Kuraklık hayvancılığı da doğrudan etkiliyor. Güney Almanya'da otlakların büyümesi dururken çiftçiler hayvanları için yem bulmakta zorlanıyor. Bazı işletmeler ise hayvanlarını planlanandan daha erken kesmek zorunda kalıyor. Üstelik çiftçinin karşı karşıya olduğu sorun yalnızca tarladaki ürün kaybı değil. Artan işletme harcamaları ve düşük ürün fiyatları birçok işletmenin finansal açıdan sıkışmasına neden oluyor. Köprü kredilerine ve likidite desteğine olan talep hızla artıyor. Çiftçiler hükümetten acil destek bekliyor. Talepler arasında Avrupa Birliği gübre desteğinin artırılması, doğrudan yardımların öne çekilmesi, tarımsal dizel vergisinin geçici olarak düşürülmesi ve risk dengeleme fonunun hayata geçirilmesi bulunuyor. Ancak iklim krizinin faturası yalnızca tarımda kesilmiyor. Aşırı sıcaklar Almanya'da halk sağlığını da ciddi biçimde tehdit ediyor. Robert Koch Enstitüsü'nün son değerlendirmesine göre 2026 yılında sıcaklığa bağlı ölümlerin sayısı 12.500'e ulaştı. Böylece yıl Almanya'da sıcaklık kaynaklı ölümlerin en yüksek seviyeye çıktığı dönemlerden biri haline geldi. Özellikle 22-28 Haziran haftasında bazı bölgelerde sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkmasıyla yaklaşık 9.600 aşırı ölüm vakası tespit edildi. Rakamlar sıcak hava dalgalarının artık yalnızca bir hava durumu meselesi olmadığını gösteriyor. Aşırı sıcaklar Almanya'da doğrudan bir halk sağlığı tehdidine dönüşüyor. Bir tarafta kuruyan tarlalar, azalan ürünler ve yem sıkıntısı yaşayan çiftçiler. Diğer tarafta sıcak hava nedeniyle artan ölümler. Bütün bunlar aynı gerçeğe işaret ediyor. İklim krizinin bedeli artık gelecekte ödenecek bir fatura değil. Fatura bugün geliyor. Ve bu faturayı yalnızca çiftçi değil, tüketici, sağlık sistemi ve bütün toplum ödüyor. Önümüzdeki dönemde asıl soru şu: Almanya iklim krizinin sonuçlarına para ödeyerek mi ayak uyduracak, yoksa krizin nedenlerini azaltmak için daha ciddi adımlar mı atacak? Önümüzdeki günlerde bizi nasıl bir hava bekliyor? İşte cevabı. Almanya hafta sonu yeniden sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Cuma ve cumartesi günleri sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkması, özellikle Bavyera'da 37 dereceye ulaşması bekleniyor. Cumartesi günü sıcaklığın zirve yapması öngörüsü nedeniyle uzmanlar özellikle öğle saatlerinde güneşten korunmayı, bol su içmeyi ve yaşlılarla çocuklara dikkat edilmesini öneriyor. Ancak sıcak hava uzun sürmeyecek. Pazar gününden itibaren sıcaklıklar düşmeye başlayacak. Pazartesi ve salı günlerinde Almanya'nın birçok bölgesinde yağmur ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bazı bölgelerde kuvvetli yağış, dolu ve kısa süreli fırtına riski de bulunuyor. Hafta sonunda 35 dereceye yaklaşan sıcaklıkların önümüzdeki haftanın başında bazı bölgelerde 20'li derecelere kadar düşmesi bekleniyor. Kısacası Almanya hafta sonu kavrulacak. Ardından yağmur ve serin hava gelecek. Sıcaklar yükselirken iklim değişikliği de yeniden siyasi bir tartışmanın merkezine oturuyor. Şimdi şu soruya bakalım. 37 dereceye karşı AfD'nin çözümü ne? Almanya hafta sonu yeniden kavurucu sıcakların etkisine giriyor. Özellikle güney ve batı bölgelerinde sıcaklıkların 38 dereceye ulaşması bekleniyor. Ancak mesele artık yalnızca hava durumu değil. Kuraklık, tarımsal kayıplar ve aşırı sıcaklara bağlı ölümler ve iklim değişikliğinin Almanya'daki sonuçlarını giderek daha görünür hale getiriyor. Bilim insanları sıcaklara karşı önlem alınmasının yanı sıra iklim değişikliği nedenleriyle de mücadele edilmesi gerektiğini vurguluyor. Tam da bu noktada yabancı düşmanı ırkçı parti AfD'nin tutumu tartışma yaratıyor. AfD temsilcileri aşırı sıcaklarla ilgili bazı uyarıları histerik olarak nitelendirirken insanların sıcak hava koşullarına uyum sağlaması ve daha fazla klima kullanması gerektiğini savunuyor. AfD'den von Storch ise sıcaklardan zarar gören altyapı için iklim politikaları yerine daha dayanıklı mühendislik çözümlerini öne çıkarıyor. Oysa sıcaklıkların yükselmesi yalnızca çevre sorununa yol açmıyor. İnsan sağlığını, tarımı, ekonomiyi ve sosyal yaşamı doğrudan etkiliyor. Bu nedenle soru giderek daha önemli hale geliyor. Tarlalar kururken, sıcaklar can alırken ve termometreler 37 dereceyi gösterirken iklim krizini küçümsemek hala mümkün mü? İklim değişikliği artık geleceğin değil, bugünün sorunu. Şimdi de Kassel'e dönelim. Kassel'de hayatın başka bir gerçeğiyle karşı karşıyayız. Kassel'de sağlık hizmetlerine erişimde zorluk yaşayanlar için mobil çözümler kritik bir rol oynuyor. Özellikle Fahren'de Ärzte Kassel ve şehirde bağımsız olarak çalışan Doktor Moog, sigortası olmayanlar, evsizler ve bağımlılıkla mücadele eden bireyler için önemli bir destek ağı oluşturuyor. Tamamen gönüllü doktorlardan oluşan dernek her salı 18'den itibaren Diakonişen Hastanesi'nin iç avlusunda ücretsiz ve anonim muayene hizmeti veriyor. Ayrıca perşembe akşamları Giesberg Caddesi'nde konuşlanan tıbbi mobil araçta acil müdahaleler, yara bakımı ve temiz enjektör değişimi yapılıyor. Dernek sokakta yaşayan muhtaç kişilere düzenli olarak ücretsiz sıcak öğle yemeği sunuyor. Her pazartesi ve cuma günleri saat 13-14 arasında Martinsplatz'da yani Martin Kirche önünde çorba ve sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Bu esnada ihtiyaç sahiplerine kişisel sorunları için sosyal rehberlik de sağlanıyor. Kassel'de uzun süredir sahada çalışan Doktor Moog özellikle sigortası olmayan hastalara yönelik bireysel mobil sağlık desteğiyle tanınıyor. Evsizler, bağımlılıkla mücadele edenler veya sağlık sistemine erişimi olmayan kişiler için şehir içinde belirli noktalarda düzenli olarak ücretsiz muayene yapıyor. Dernekler Info Magazin programını dinlediniz. Bugün bir kez daha gördük ki büyük sorunların sonuçları en çok insanların günlük yaşamında hissediliyor. Ama bugünün Kassel haberinde başka bir şey de gördük. Dayanışma. Sağlık sigortası olmayanlara, evsizlere ve sağlık sistemine ulaşmakta zorlanan insanlara gönüllü doktorların yardım eli uzatması toplumun yalnızca sorunlardan ibaret olmadığını da gösteriyor. Hepinize sağlıklı, serin ve güzel bir hafta sonu diliyorum. Merakla kalın.
2: Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

Radyonuzu çok iyi beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kasya Radyosu'nun hastası olmuşuz.

0: Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.